ne serden geçilir ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Aylık aylık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetlerle iyisiniz, iyi olmanızı düşünüyoruz, olduğunuzu düşünüyoruz. İyi olmanız için, sizler için, tüm yeryüzü insanlığı için dua ediyoruz elbette ki. Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle bu zaman dilimini paylaşmak bizim için bir ayrıcalık. Biliyor musun, düşler dökülür, düşler üşüşür, düşler doluşur kulaklarıma gülüşlerinden. Üstüme yağan düşler ile, başıma üşüşen düşler ile ve içime doluşan düşler ile serpilirim ben, bahara dokunmuş bir filiz gibi. Biliyor musun, denizler bile düşlerimin rengidir, dalgalar gülüşlerindir, yani düşlerimin üzerinde oynaşan. Biliyor musun, düşler saçılır başıma gülüşlerinden ve düşlere savrulur başım tırmanıp gülüşlerine. Dinlenen bir nefes gibi yayılır kumsalıma köpüklü dalgaların. Bunlar düşlerimin üzerinde oynaşan gülüşlerindir ya, hani adına dalga denen. Biliyor musun, bütün bu denizler düşlerimin rengidir. Ve işte sen o yüzden kendini seyreder gibi olursun baktığında denizlere. O yüzden gözlerini lacivert sanırsın, saçlarını mavi. Hatta canını cam göbeği. Canını göbeği bunun için köpürür düşlerimin ortasında. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden, masmavi düşler ve buseleri çağıran dişler gibi sıralı düşler. Sayfamı açtım, sanal sayfamı, bu çıktı karşıma. Biliyor musun, Muammer Erkul'a ait bir neredeyse düz yazı formunda bir şiir. Şiirde ilginç bir şeyinin hakimiyeti var, değil mi? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, ses olarak fonetik anlamda tamamen şeyinin, ş harfinin hakimiyeti var. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden hep şş şş şş şş şş şş şş. Türkçeyi yeni öğrenenler açısından baktığımızda bu ne kadar şş diye düşünebilir. Belki böyle bir merak uyandırabilir garip bir şekilde. Bunu daha önce anlatmıştım sanırım. Türkiye dışında bir yerde Türkiye'nin müziklerini dinletmiştim. Albümlerden tabii ki, hangisini beğendiklerini, hangi yorumu beğendiklerini kişi kişi söylemeyeyim belki ama işte 4-5 müzisyenden sözlü müzik dinlettim. Hangisini beğendiklerini sorduğumda garip bir şekilde Türkiye'de şöhretli diye tabir ettiğiniz insanlardan, yani şöhreti zirvede olan insanlardan daha az şöhretlilere kadar 3-5 isimdi bunlar. En az şöhretlisini beğendiler. Bundaki sırrı baktığımda onların tabii ki bu bölgelere göre değişebilir. Yani nerede dinlettiğinize bağlı, onların kültürü, müziğe bakışları filan, ama zevk olarak ben düşündüm. Zevk olarak işlerindeki en yumuşak ses ve en böyle ağır söyleyen, belki de tabir uygunsa en ağır sesi seçtiler. Tabi Orta Doğu'da bir bölge olduğu için belki bu testi İngiltere'de yapsak farklı sonuçlar alabilirdik. Daha popüler bir isim zirveye çıkabilirdi. En çok onu beğenmişlerdi. Yine bir müzisyenle ilgili, mesela biz bunu çok beğeniriz, siz niye beğenmediniz diye sorduğumda çok sert, işte dilini bilmedikleri halde söyleyişinin çok sert geldiğini. Demek ki o bölgenin insanları daha yumuşak söyleyişe, daha naif söyleyişe yatkındılar. Bu şiirde de öyle. Garip bir şekilde şeylerin hakimiyeti var. Şimdi bu şiirle başladık ya, bundan sonra ben bu program itibariyle şeylere, ş harfine daha doğrusu, bu programda çok kurmuş olacağız. Çünkü ondan bahsedeceksiniz. Bahsettikçe de çoğalacak sanki. Şiirlerin ve metinlerin böyle bir yansıması var ayrıca. O dili bilseniz de bilmeseniz de size cazip gelen, sizin ruhunuzu okşayan veya kulağınızı okşayan diyelim, illa ruhu okşayamayabilir ama kulağınızı okşayan halleri vardır. Dikkat ettiyseniz okşayan, oynaşan, şiirden yola çıkarak konuştuğumuz için şeylerin hakimiyeti söz konusu. Demek ki bazı harf ve kelimelerin şiir ve metinin içinde kullanımı bunlara yol açıyor. Yani hoşlanmaya veya hoşlanmamaya. Bakın her taraf şey doldu şimdi. Şeysiz bir alana doğru kayalım öyleyse. Ama şiir güzeldi, biliyor musun? Düşler dökülür, düşler üşüşür diyor. Şiir, düş, şey, üşüşmek. Baktığımızda yok, kurtulamayacağız bu hakimiyetten. Bu soru ile başlayan düşlerin dökülmesi, düşlerin üşüşmesi, düşlerin doluşması, sonra kulaklara gülüşlerin akması,
üste yağan düşler, başa üşüşen düşler hep görüldüğü üzere, duyulduğu üzere bunu çağrıştırıyor. Ama anlam olarak baktığımızda çok basit anlaşılabilir bir metin önümüzde. Söylemek istediğini şair çok da gizlemeden aşikar eylemiş. Bir soru cümlesiyle, soru kelimesiyle daha doğrusu sormuş ve cevabını da kendisi vermiş zaten. Şiirin girişinde dahi bu cevabı vermiş. Düşlerin doluşmasının, düşlerin üşüşmesinin, düşlerin dökülmesinin ne anlama geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu rahatlıkla ifade etmiş. İşte şiir bu anlamda, bu anlamda diyelim hatta, rahat ifade edebilme tarzı olmasa da şair burada çok rahat ifade etmiş kendini diye net bir cümle kurmuş olalım. Şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için başka bir yere geçelim. Biraz böyle palas pandras girdik hani Türkçe tabirle. Böyle olmalı biraz da. Palas pandras olmalı. Birden olmalı bazı şeyler. Birden o etki oluşabilir. O etkinin oluşması için çoğu zaman böyle çok hani tertip, dört başı mamur bir şeyler yapmaya çalışırsınız ama olmayabilir. Daha böyle o tertip dediğimiz olaya dahil olmadan da bazen güzel cümleler okuduğunuz eserlerle kurtulmamız biraz zor gibi. Öyleyse şiirden bahsetmemek lazım şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için. Peki şeylerin hakimiyeti mi, şeylerin hakimiyeti mi diye bir soru sorsak yine şey üzerinden ne yapmış olacağız? Programı ilerletmiş olacağız. Sizlere bu yolculuk esnasında eşlik etmeye çalışıyoruz. Çaylarınızı aldınız mı diye soru sorsam, belki bulunduğunuz yerde kültürel anlamda çay da çok kıymetli bir şey olmayabilir değil mi? Çay yerine kahve tercih edilebilir. İkisi de tercih edilmeyebilir. Başka bir şey söz konusu olabilir. Öyleyse sizi dinlendiren her neyse onu yanınıza alın ve bizi dinlemeye devam edin. Az sonra sizlere güzel bir eserle veda edeceğiz ama biraz daha konuşalım istiyorum. Ben şimdi eserle ara verirsek neredeyse programımızı bitirmiş olacağız. Birkaç dakika daha konuşarak, hazır sizi bulmuşken, birkaç dakika daha konuşarak ilerleyelim. Bir şiir daha okuyalım mı sizlere? Madem şeylerin hakimiyetinden uzaklaşacağız, bakalım bizi onun hakimiyetinden uzaklaştırabilecek bir şiir bulabilir miyiz? Deneyelim.

Sana durulanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler, bazıları tüyden, bazısı demir. Seni çünkü dik tutacak bilirim. Kabzenin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir. Zorlu bir kış geçirdim. Seninki gibi nefti. Acıktım, bitlendim, bir yerlerim sancıdı. Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor. Halkın doğurgan dünyasına dalmakla, onların güneşe çarpan sesini anlamayan, dört duvarın, tel örgünün meşhur yasaklarının sahipleri, seyir bile demezken içimizdeki şenliği, yılgın yanımıza yanaşmazken, bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat, yıkılmak elinde mi? Boşuna mı sokuldu bankalara, petrol borularına kundak? Kurşun işçinin böğrünü boşuna mı örseledi? Varsın zindanların uğultusu vursun kulaklarımıza. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki. Bu yürek gökle barışkın yaşamaya alışmış bir kere. Ve inatla çevrilmiş toprağın çılgarına. Yazık ki uzaktır kuşları, sokaklarıyla bizim olan şehir. Ama ancak lanetli hırsla tırpanlamayamak koyuyor insana. Öpüşler, yatağa birden yuvarlanışlar, sevgiyle hatırlansa bile hatta. Köpüren, köpürtücü bir hayatın adasıdır kardeşim. Biliriz dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır. Dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim arkadaşlarınki. Pusmuş bir şahanız şimdilik ne kadar şahan olsak, ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanmayacak.

Yıkılma Sakın İsmet Özel'e ait bir şiir, bazı yerlerini atlayarak okudum. Şiir, değerli dostlar, 1969'lu yıllarda Yeni Dergi'de yayınlanmış. Şiir, iyi bir şiir, güzel bir şiir. Yıkılma Sakın İsmet Özel'in belki de gençlik dönemi diye, 44-69 dediğimizde ne kalıyor geriye? Şöyle bir matematik hesabı, 54-64 efendim, 25 oluyor, henüz 25 yaşında yayınlanan bir şiiri İsmet Özel'in, değerli dostlar. Yıkılma sakın diyor. Ama budandıkça fışkıran da bizleriz diyor. Şimdi pusmuş olsak da, ne kadar şahan da olsak, pusmuş olsak da, budansak da, fışkıran da yine biziz. Ölüyoruz. Bu şiiri baştan sona dinlediyseniz demek ki yaşanılacak anlamına geliyor bu. Yani bunlar bu köpürtücü hayatın nadasları. Efendim, bu lanetli hırsla tırpanlayamamak diyor. Bunların hepsi, öpüşler vesaire, sevgiyle hatırlansa bile, bunu üst üste koyduğumuzda, işçilerin yaşadığı sıkıntılar, petrol boruları, bankaların durumu, şöyle hayatın kendisi, hayatın hani dün de bahsettiğimiz gibi bir tarafının çok böyle yeryüzünün her şeyine, her nimetine hakim olma duygusu, bir tarafta bir dilim ekmeğe muhtaç insanlar. Bunların hepsi varsa ve bunların hepsiyle bir mücadele söz konusuysa, bunlar için insanlar hayatlarını feda edebiliyorlarsa demek ki yaşanılacak güzel günler gelecek anlamına geliyor. O yüzden yıkılmamak lazım. İsmet Özel'in de ifade ettiği gibi henüz 25 yaşında bunları düşünmüş. İsmet Özel'in bununla sınırlı değil tabii ki, zaman zaman eserlerinden dem vuruyoruz değerli dostlarımız. İsmet Özel deyince tabii ki birkaç cümleyle geçiştirmek durumundayız. Hani geçiştiremeyiz deriz ya genelde. Türkçe'de böyle bir tabir vardır. İşte Necip Fazıl deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Nazım Hikmet deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmet Haşim, Yahya Kemal vesaire. Türkçe'nin önemli şahsiyetlerinden bahsederken birkaç cümleyle geçiştiremeyiz deriz ya. İşte birkaç cümleyle geçiştirebilmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor. Birkaç cümleyle geçiştirebiliyorsak demek ki değerli dostlarımız, altında yatan çok çok büyük bir derya var. Ona dalmamak için, onunla efendim henüz zihinlerinizi, hiç bilmeyenler için diyorum, meşgul etmemek için geçiştirmek gerekir. Geçiştirmek her ne kadar olumsuz bir kelime olsa da. Bakın yine şeyinin hakimiyetinden kurtulamadık bu arada. Hayırlısı bakalım. Her ne kadar farklı bir alana geçmiş olsak da yok, mümkün olmadı. Şeyinin hakimiyeti. Şimdi sizlere güzel bir eser çalalım. Eserle bitirelim. Şeyinin hakim olmadığı bir eser bulalım bakalım. Varsa öyle bir eser. Onu da test edebilmek mümkün değil. Muhakkak aşk olacak. Muhakkak şarkı diyeceğiz mesela. Şarkı diyeceğiz. Şarkıda bile şey var. Ne kadar çok kullanmışız bir. Boşu boşunayı bulmuş sevgili Kasım. Tamam öyle olsun. Boşu boşuna. Kim söylüyor? Metin Özülkü söylüyor sizler için. Boşu boşunayla bugünlük veda ediyoruz. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün de kendine has bir gün oldu. Yıkılma sakından çok böyle işte düşlerden yola çıkıp böyle çok lirik bir metin okuduktan sonra yıkılma sakına gelip çok böyle efendim kavgacı bir şiir okuduk. Hak arayıcı, hak alıcı bir şiir okuduk. İkisini de okuduk. Demek ki insanın hayatında ikisi de var neticede. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili Türkçe dostları, dünyanın herhangi bir yerinde bizleri dinliyorsanız, inanın bu bizi çok mutlu ediyor. Yarın da aynı saatte buluşmak üzere diyelim, ama bizden sonra programlarımız 24 saat akacak tabii ki. 7-24 yayındayız. Bizden ayrılmamanız iyi olur. Ayrılmamanızı talep ederiz. Çünkü sizler için yapıyoruz bu programları. Programların daha iyiye dönüşmesi için sizlerin desteği şart. Destek de sadece şimdilik dinlemekten ibaret ve görüşlerinizi bildirmekten ibaret. Evet, hoşçakalınız. Eyvallah. Yarın görüşünceye dek.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdu. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar,

0: Nerede büyük aşkımız? Hani mutlu dünyamız? Utan.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.

Severim kırlarda ben yaşamayı, 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. İstemem başımın üzerinde dam, tabiat odam. İstemem topraktan başka yatak, kehkeşanlar tak. Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ahmet Kutsi Tecer'in Tabiat Odam adlı tabiat sevgisiyle dolu şiiriyle başladık. Daha ilk yazılarında ben ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım diyen şair, oyun yazarı, folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, 4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs'te doğdu. Düyun-u Umumiye Müdürlerinden Abdurrahman Bey'in oğludur. Kudüs'te Fransız Frerler Okulu'nda başladığı öğrenimine 40'lar elinde devam etti. Kadıköy Sultanisi'ni 1922'de de Ziraat Mektebi Âlisi'ni bitirdi. İzmir'de bir çiftlikte ve İzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi'nde bir yıl kadar çalıştıktan sonra Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İzmir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yeniden öğrenime başladı. 2 yıl sonra burslu olarak biyoloji öğrenimi görmek üzere Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi'nde 2 yıl biyoloji yerine felsefe okudu. 1927'de Türkiye'ye döndü. Edebiyat Fakültesi'ne devam ederek öğrenimini tamamladı.
1: Tecer, çalışma hayatına Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat Öğretmeni olarak başladı. Sivas Lisesi'nde, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nde, Talim ve Terbiye Kurulu'nda çalıştı. Milletvekilliği yaptı. 1948'de Devlet Konservatuvarı'na, 1949'da da Paris Kültür Ateşeliği'ne atandı. Daha sonra UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegesi oldu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı'nda estetik dersleri verdi. Emekli olduktan sonra 22 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in ilk şiiri Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben, 1921'de Yahya Kemal ve arkadaşlarının çıkardığı Dergah dergisinde yayımlanır. Hayatı ve şiiri açısından Sivas'ta öğretmenlik yaptığı yıllar bir dönüm noktasıdır Ahmet Kutsi için. Aşık geleneğinin sürdüğü bu şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle folkloru yeni bir iklim gibi keşfeder.
1: Halk şairlerinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i bütün ülkeye tanıtan Tecer olur. Ayrıca müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, minyatürler, bir köşeye atılmış cönkler arasından yeni belgeler çıkararak Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi birçok unutulmaz şairlerimizin hayatına ışık tutar.
0: Hececilerden sonra bu şiire yeni bir ses ve söyleyiş getiren Tecer, yazdığı ilk şiirlerde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi konuları işledi. Halk şiirinin zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra Faruk Nafiz'in açtığı yolda kendine özgü bir biçimde ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. İyi ve güzel şiirlerin ancak halk için söylenen şiirler olduğuna inandı her zaman. Halk şiirine ve kültürüne dayanmayan şiirler kısa zamanda soluk ve cansız hale gelirken diğerleri hayatla bağlarını kesmeden dipdiri ve canlı kalmayı başarırlar diyen Tecer'in şiiri tema yönünden çeşitlenirken folklor ögeleriyle giderek daha da zenginleşir. Hayatın coşkuyla nasıl daha da güzelleşeceğini, sevileceğini anlatan Halay adlı şiirinde olduğu gibi.
1: Çekin halay, çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar. İnce beller, mahmur gözler süzülsün. Tutun kızlar, tutun birleşsin eller. Çalın sazlar, çalın kırılsın teller. Dönün kızlar, dönün kıvrılsın beller. Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.

Türk şiirinin kaynağını halk kültüründe arayan Tecer, bütün içtenliğiyle tabiata tutkun bir şair olduğunu ne güzel anlatır Kır Uykusu adlı şiirinde.

Ne hoştur kırlarda yazın uyumak. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak. Ağaçlar bir derin hülyaya varmış. Saçında yepyeni teller ağarmış. Baş yorgun yaslanır yeşil otlara.

saf hava bir kanat gibi ılıktır. O zaman gönülde ne varsa diner, yüzlere tülümsü bir buğ iner. Erirken sıcakta yaz kokuları ne hoştur.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in yolu Anadolu kültürü ve kaynaklarına ulaşmaktan geçer. Bunu en iyi şekilde "Orada Bir Köy Var Uzakta" şiirinde vurgular en çok. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür.
1: Şiirlerinde halkın birlik beraberlik anlayışına sık sık yer verir Ahmet Kutsi Tecer. Tecer der çalınır gönlümde davul. Ana kız el ele babayla oğul. Yiğitler çıkıyor meydane savul. Savul gam kasavet bugün buradan.
0: Onunla yakın arkadaşlık kuran Baki Süha Edipoğlu, Tecer'in özlem ve alışkanlıklarını şöyle özetler bize. Kutsi Tecer, içine kapanık bir insan olmasına rağmen daima neşeli, hayatı ve tabiatı seven bir insandı. Büro hayatı, şehir hayatı onu sıkıyordu. Anadolu şehir ve kasabalarına özlem duyuyor, kırlara, ormanlara gitmek istiyordu. Çok sevdiği arkadaşları Muzaffer Sarı Sözen'le yaptığı folklor derleme gezileri Devlet Konservatuarı arşivini çok zenginleştirmiş ve bu Anadolu ezgileri Türk halk müziğinin büyük kitlelere kadar ulaşmasına sebep olmuştur.
1: Şair Ahmet Kutsi'nin şiirlerinin yanında Koç Yiğit Köroğlu, Köşe Başı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı konusunu köy ve şehir folklorundan almış, bazılarında orta oyunu tekniği kullanılmış tiyatro eserleri de vardır. Tecer, Köşebaşı adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesini bütün havası, kişileri, töreleriyle yaşatır. Tanpınar, Köşebaşı için, Köşebaşı bence Türk tiyatrosunun kendi kendisini bulma yolunda attığı kuvvetli bir adımdır, der.

0: Edebiyat tarihçisi Rauf Mutluay ise Köşebaşı oyununda anlatılan dünyayı şöyle çizer. Nasıl bir mahalle? Bekçisi eşini ve yuvasını Anadolu'da bırakmış tam 20 yıldır aynı sokakların nöbetindedir. Kahveci 25 yıldır aynı tezgahta, bakkal aynı dükkanın terazisindedir. Macit Bey tam 25 yıl önce emekli olarak buraya taşınmış, ev, kahve, dükkan çemberinin dışına çıkmadan hep burada yaşamıştır. Sinema yeni yeni girmekte, çocuklar doktorsuz doğmakta, tramvay, vapur, tren gürültülerine karşın mahalle Rüstem Paşa'nın eski uykusunu uyumaktadır. Arada bir doğum, bakkal kahveci çekişmesi, mahalle dedikoduları, zararsız eleştiriler, sivri tiplerin gülünçlükleri, bir istimlak kuşkusunun yarattığı tedirginlikler. Kısacası kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadığı bir oyundur Köşebaşı.
1: Koç Yiğit Köroğlu adlı oyunundaysa tanınmış destan kahramanı hem macerası hem insanlığıyla yeni bir görünüm kazanır Tecer'in kaleminde. Eserler arasında Köylü Temsilleri adlı bir incelemesi de vardır Tecer'in.
0: Programımızı Ahmet Kutsi Tecer'in Unutmam Sizi adlı şiirinden küçük bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

fısıldaşan rüzgardır. Yayla türkülerini söyler taze gelinler. Deveci susar, kervan susar. Yıldızlar dinler. Türküler ahuzardır. Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği. Obanın konduğu yer lale sümbül biteği.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: yazalım.
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Ya elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile buğduyu birden biçerdim. Simbiri silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şoğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Muhammed Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Muhammed Bey, sağ olasınız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerdi gitti kervanım. Birah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca kıtiyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş çift nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok atım açım.

kazandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç derim yok atın aşımı. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alır kar olsa. Yoksunun halını çekenden sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun.

0: 92.8 FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
0: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
1: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Psst. Tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi. Hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak.

0: kadın oturuyordu. Karşısında bir adam, pıs, tak. Sonra insanlar, oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan, bir yerlere tutunan ya da tutunamayan, dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar, pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle, "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam, "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Pıs, tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi, deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1- Mozaik çini tekniği 2- Renkli sır tekniği 3- Sır altına boyama tekniği 4- Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: Radio Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileye, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin.

Hayvanlarım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım, uzaklarda olsan bile, içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim, selamınız baş üste, dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni, sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri, Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı boyu. Arife, Aruklu aşireti. Resulü aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti, Karataşlı aşireti, İncesu aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacı Ali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti. Karaevli boyu, Karalar aşireti, Kara aşireti, Kara Ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam Bayadı, İsmailli aşireti, İlbeyli aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal Bayadı aşireti, Pehlivanlı aşireti, Kuzu Güdenli aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezenli aşireti, Okçu aşireti, İzzettinli aşireti, Sararlı aşireti, Solak aşireti, Cehirhan aşireti, Ahçı Kozi aşireti, Kozan aşireti, Şarkiyen aşireti, Mestan Bey aşireti, Sevindik aşireti, Evci aşireti, Bayan aşireti, Kotankal aşireti, Kazak aşireti, Kangılı aşireti, Eldelek aşireti, Kaçar aşireti, Kocaoğlu aşireti, Ağcalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu, Zülkadiriye, Hisarbeyli, Dulkadirli oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocakbey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahşili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç, Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bektik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rişvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhanbeyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri: Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak, Eski Ali Budak,
Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak, Diş Budak, Akbey, Akcan. Salmanlı aşireti ve bağlı kolları. Salman, Salmanlı, Süleymanlı, Sarı Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağı oğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce, Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışey, Şehler, Uğurluşey, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Hışır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhi Bey, İsrafilli, Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Ayna Bey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kaya Dibi, Kanluca, Köseoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler Aşiretleri. Uluyörük Aşiretleri. Ortakoluna mensup aşiretler. Ekizli, Pirevlikli, Çobanlı, Çongar, Yüzdepare koluna mensup aşiretler. Karakeçili, Turgutlu, Akçakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkipare kolu, Çongar aşireti, Bulduklu aşireti, Çomaklı aşireti, Hamit bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu, halka havlu aşireti, halka evli aşireti. Ayhan soyu, yaparlı boyu, yeni yapar aşireti, yeni yapan aşireti, Çukurlu aşireti. Yazır boyu, yazıcı, yazar aşireti, Alanlı aşireti, Azlar oymağı, Almaslı aşireti, Karacalı aşireti, Döyer boyu, Döyer aşireti, Tügen, Töker aşireti, Tanrıverdi aşireti, Gündoğmuşlar aşireti, Bayramoğlu aşireti, Dokuz, Topuz aşireti, Bezgar, Bezirgan aşireti, Rişvan aşireti, Terkan, Terkiyan aşireti, Kavili aşireti. Dodurga boyu, Şakırga aşireti, Şaklak, Şakar aşireti, Karabekir aşireti, Karatay aşireti. Yıldız Han soyu, Kargın boyu, Garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti, Hamallı aşireti, Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Böçük aşireti, Bozatlı aşireti. Beydili boyu, Babaeyi aşireti, Ballı aşireti.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

karşı gökyüzünü yıkacağız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mithat Körler'in seslendirdiği Seni Yakacaklar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esmeray'ın seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Behiye Aksoy'un seslendirdiği Kemancı şarkısı.

0: نيورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki

eski normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

pızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözyaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür, postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını

0: Merhaba. Ben çok zengin bir eşyayım. Para işleriyle ben ilgileniyorum. Bizi genellikle deriden yapıyorlar ama bez ve plastik arkadaşlarım da var. Beni bazen evde unutuyorsunuz. Bensiz dışarıda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Para, kimlik, kredi kartı ve fotoğraflarınızı benimle taşıyorsunuz. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bildiniz mi? Paramızı neyin içine koyuyoruz? Evet, doğru cevap. Bu nesnenin adı cüzdan. Cüzdanların içine kimlik, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi eşyalarımızı da koyuyoruz. Cüzdanlar küçük ve katlanabilir çantalardır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadının pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi.

0: Biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf, ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

muhafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika

Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

0: Üç ilde alevlerle mücadele sürüyor.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Sarmaşık grubundayım. Çiçeklerim sarı ve beyaz renkli. Yapraklarım hep yeşil renkli. Kış aylarında su istemiyorum. Çok güzel kokuyorum. Çok lezzetli bir balım var.
2: Bu bitki en çok bahçeyi seviyor ve bahçede yaşıyor. Adı hanımeli. Yaklaşık 180 türü var. Bu türlerin 100 tanesi Çin'de. Hanım elinin kokusu ve görüntüsü bahçeleri daha güzel yapıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben dünyanın en yavaş hayvanlarından biriyim. Ama yarışta tavşanı geçiyorum. Ayrıca biz çok ama çok uzun yaşıyoruz. Mesela ben tam 177 yaşındayım. Evet evet, yanlış duymadınız. 177 yaşındayım. Size bir ipucu daha vereyim. Benim evim sırtımda. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bu hayvanı tanıdınız mı? Ona kaplumbağa diyoruz. Diğer bir adı da tozbağa. Çok çok yavaş bir hayvan. Ama çok da uzun yaşıyorlar. Kaplumbağalar 250-300 yıl yaşayabiliyor. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Kaplumbağalar yavaş ama akıllı hayvanlardır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda

ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Nasılsın Şule?
1: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
1: Teşekkürler. Seninki de harika.
0: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
1: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
0: Ya tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın Şule?
1: Tavuk sever misin Ahmet?
0: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
1: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
0: Tavuktan.
1: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
0: Bence güzeldi.
1: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
0: Seviniyorum. Bak.
1: Hadi o zaman. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
0: Evet, malzemeler.
1: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
0: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
1: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
0: Biz baharatlı yapalım Şule.
1: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
0: Tabii.
1: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
0: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
1: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Evet, soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: tavuklar kızarmış.
1: Baharatları ne zaman koyacağız?
0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii. Baharatları da koyayım mı?
0: Koyalım.
1: Ne kadar koymamı istersin?
0: Hiç fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
0: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
0: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
0: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
0: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Cilt sanatı. İslamiyetle birlikte gelişen cilt sanatı incelik, zarafet ve güzelliği simgeler. Cilt Arapça'da deri anlamına gelir. Cilt sanatı hem kitapları korumak hem de kitapların kapaklarını süslemek için kullanılır. Cilt sanatı çeşitli malzemelerle yapılır. Osmanlı'da en çok kullanılan malzemeler meşin ve lakedir. Bunun yanında kadife üzerine altın ve gümüş iplikle işleme de yaygındır. Ciltlerde kullanılan motifler genellikle çiçek, buket ve manzaradır. Ayrıca değerli taşlarla süslenen ciltler de vardır. Bütün ciltler deri bir çerçeve içine alınarak ciltlerin dayanıklı olmaları sağlanmıştır. Ciltlerde ebru kağıtları da kullanılmıştır. Bir cilt şu bölümlerden oluşmaktadır. Alt ve üst kapak. Kitabın metnini içine alan bölümdür. Genel olarak kapağın üstü ve bazen de içi süslenir. Sırt. Formaların bağlandığı bölümü örter. Miklep. Kitabın ön tarafını örten kısmın ucundadır. Genellikle üç köşelidir. Okunan yeri belli etmek için kullanılır. İç kapakta oyma sanatı varsa miklepte de oyma vardır. Sertap. Miklebi kitaba bağlar. Kitabın ön kısmını koruyan bölümdür. Cilt sanatçıları. Mücellit Mehmet Çelebi ve Mücellit Süleyman Çelebi Osmanlı'nın iki önemli mücellididir. Fakat hayatları hakkında bilgi yoktur. Necmettin Okyay. Üsküdar'da doğdu. Hat sanatını öğrendi ve icazet aldı. Ebru üzerine çalıştı. Üsküdar Gülnüş Valide Sultan Camii'nde imamlık yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. Pek çok koleksiyonda eseri vardır. Ayrıca kendi koleksiyonlarını Topkapı Sarayı Müzesi'ne verdi. 1967'de vefat etti. Emin Barın. Bolu'da doğdu. Babası hattattır. Necmettin Okyay'dan hat dersleri aldı. Hat ve cilt konusunda ihtisas yapması için Almanya'ya gönderildi. Fatih Divanı kitap cildiyle Brüksel'de birincilik kazandı. Pek çok sergisi ve 200'den fazla eseri vardır. 1987 yılında vefat etti. İslam Seçen. Kosova Priştine'de doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Profesör Sacit Okyay'dan cilt dersleri almıştır. Profesör Emin Barın'dansa modern ciltçiliği öğrenmiştir. Halen Süleymaniye Kütüphanesi'nde cilt servisinde çalışıyor ve İslam yazmalarını onarıyor.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi

Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

muhafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol

satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

muhafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compole Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Uğur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ve 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bu alanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simay Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

en yırtardan dünya ikinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti. Millilerimiz 6 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak tarihi bir

Milli takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

başarısı. İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında 2 madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekti.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdürülmesini

Türkiye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Beklenen şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Kaybolan Yıllar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Dereboyu Kavaklar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Emdeyici. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet

kurtulmuşu Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Hazretlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

ile sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Sarılmak çok güzel. Ben her zaman her şeye sarılıyorum. Ben sarmaşık grubundayım. Çiçeklerim sarı ve beyaz renkli. Yapraklarım hep yeşil renkli. Kış aylarında su istemiyorum. Çok güzel kokuyorum. Çok lezzetli bir balım var.
1: Bu bitki en çok bahçeyi seviyor ve bahçede yaşıyor. Adı hanımeli. Yaklaşık 180 türü var. Bu türlerin 100 tanesi Çin'de. Hanım elinin kokusu ve görüntüsü bahçeleri daha güzel yapıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben dünyanın en yavaş hayvanlarından biriyim. Ama yarışta tavşanı geçiyorum. Ayrıca biz çok ama çok uzun yaşıyoruz. Mesela ben tam 177 yaşındayım. Evet evet, yanlış duymadınız. 177 yaşındayım. Size bir ipucu daha vereyim. Benim evim sırtımda. Bil bakalım ben kimim?
1: Bu hayvanı tanıdınız mı? Ona kaplumbağa diyoruz. Diğer bir adı da tozbağa. Çok çok yavaş bir hayvan. Ama çok da uzun yaşıyorlar. Kaplumbağalar 250-300 yıl yaşayabiliyor. Kaplumbağa ile tavşan hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Kaplumbağalar yavaş ama akıllı hayvanlardır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

0: gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Devletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compole Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne

İhraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bazıları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

0: 3 ilde alevlerle mücadele sürüyor.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize diyor. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonla okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin.
1: İnşallah.
0: Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz, gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif. Üstadın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonda. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahaddin'in varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahaddin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya, onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Doğru. Evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği kadar.
1: İnşallah.
0: İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihad-ı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda, geçen sefer de ifade etmiştik, Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Moğollar çok zor. Ülke. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha, Moğol istilası yok.
1: Yok ama Moğol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebul Fereç diyorlar ki Bağdat'ta Dicle Nehri masmavi akıyordu diyorlar.
0: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
1: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün ha bin yıllık bir tarihi,
0: medeniyeti yok etmişsin.
1: Soykırıma uğratmışsın.
0: Evet, soykırıma uğratmışsın.
1: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
0: Evet,
1: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar, evet, da bütün tek halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda.
0: Yaktılar, evet.
1: Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan, pencereleri kapatmak durumunda kalmış. Hmm. Bütün Granada halkı mesela.
0: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil.
1: Öyle
0: çok sıkıntılı bir
1: öyle
0: dönem.
1: Bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
0: Evet.
1: Ya kaleler ele geçirilmiş ve olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
0: Güzergah kapalı.
1: Çıkamıyor.
0: Yani.
1: Kapalı. Güzergah kapalı. Kapalı.
0: Evet,
1: bir
0: Selahattin.
1: İkincisi
0: evet.
1: İlk defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
0: Kesik evet. Tamamen.
1: Bağdat kapalı. İle Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun.
0: Evet.
1: Hakikaten zor bir dönem. Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman.
0: Evet.
1: Denizi görmüyor. Göremiyor.
0: Çocukluğundan itibaren o evet. Zaman Selahattin Eyyubi Hazretleri
1: ya.
0: Bunu müşahede ediyor, görüyor.
1: Görüyor efendim.
0: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
1: Aynen.
0: Böyle bir stratejiyle
1: evet.
0: Hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
1: Bravo.
0: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor.
1: Evet.
0: Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahattin kolay doğmuyor.
1: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan.
0: Evet.
1: Selahattin eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyyub evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
0: Evet.
1: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahırı olarak kullanmaya başlamış.
0: Evet.
1: Yani çok zor durumda.
0: Çok zor durumda.
1: Yani bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz
0: evet.
1: Bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
0: Evet.
1: Şimdi Selahattin tabii biz

0: nasıl kaybedildiğini oralara şey evet, yapmıyoruz anlıyorum. Da Selahattin'e girdik direkt. Evet. Selahattin Tikrit şehrinde.
1: Evet.
0: Sulak bir şehir böyle. Şeyi mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahattin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
1: Evet.
0: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de yani 39 sene sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Selahattin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet. 1138'de doğdu. Bu kalede doğdu.
1: Şimdi Irak bölgesine evet, tekabül ediyor.
0: Irak'ın içindeyiz. Şu anda evet, Irak'tayız. Evet. Musul ile Bağdat arasında burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor. İbnül Esir buna. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyüp, diğeri Esedüddin Şirkuh. Şirkuh Kürtçe ve Farsça dağ aslanı demektir. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyüp'ün hanımı da Harim emiri, Türkmen emiri Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Yani annesi Türkmen.
1: Evet.
0: Babası da babasının annesi Kürt. Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan. Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap Kürt Türk karışımıdır. Evet. Bir melezdir. Selahattin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani karakteriyle, gayret keşliğiyle, idealizmiyle. Selahattin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi İmadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz valiyi değiştiriyor. Onları Musul'a alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek
1: babası mı Necmettin Eyyub?
0: Babası Necmettin Eyyub. Eyyub. Selahaddin'in babası.
1: Selahaddin'in babası evet. Evet.
0: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Selahaddin'iler evet. Demiyorlar da babasının adıyla.
1: Evet Eyyubiler.
0: Bunlar Baalbek'e çok. Baalbek Kudüs kontluğuna yakın. Bakıyor ki çocuk orada büyürken yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs şeyi Urfa'yı kuşatıyor. İmadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirkuh ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs şeyi kuşatırken.
1: Urfa'yı.
0: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
1: Evet bu çok önemli bir.
0: Çok önemli bir.
1: Çünkü başta söylediniz o hattın kapandığını, ya, kapatıldığını Bağdat'la Kudüs arasındaki
0: evet.
1: Hat tamamen kapatılmış.
0: Kapanmış.
1: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
0: Evet 1144 İmadüddin Zengi yanında diplomat Necmettin Eyüp Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirkuh ve büyük oğlu Nurettin Mahmut Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte onları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. İmadüddin Zengi bu aileyi alıyor Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin.

0: daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Yani malayanilik yok evde.
1: Evet.
0: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
1: Evet.
0: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır, kitabiyatçıdır.
1: Ne kadar ilginç hocam.
0: Müthiş
1: ya.
0: Müthiş bir olay.
1: Şöyle ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
0: Evet.
1: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insanı olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek iş olmaz diye bakarız.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bir hikmeti, hem çok ciddi bir ilim adamı.
0: Evet.
1: Hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki.
0: Evet.
1: Yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Sılay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi. Geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, üçüncü baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. Akademisyen, ordinarius yani.
0: Evet.
1: Yani sadece profesör değil, ordinarius, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil, efendim nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
0: evet.
1: Felsefe biliyor. İşte onun
0: tarih
1: yanında
0: biliyor.
1: Tarih biliyor. Bir de
0: Darül Hadis mezunu.
1: Evet, çok
0: ilginç. Resulullah ne söyledi?
1: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani bu, sanki efsane gibi yani.
0: Evet. Yani
1: ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya
0: evet, evet.
1: Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar.
0: Evet, evet.
1: İşlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, var. Belki farklı milletlerden.
0: Hepsine selam.
1: Allah Allah
0: olsun.
1: Böyle bir genç, 27
0: evet.
1: yaşında bir genç,
0: evet.
1: Tam bir alim, ordinarius
0: evet.
1: profesör,
0: evet.
1: Aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
0: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler, eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
1: Evet.
0: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
1: Şeyhlerin şeyhi, evet.
0: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh Sadreddin diye biri var. Onu yandan ayırmıyor Selahaddin. Savaş meydanı onu götürüyor. Kadı Fadıl götürüyor. Kadı
1: evet.
0: Hakim demek. Onları yandan ilim adamlarına son derece değer veren güzel bir insan. Şimdi bu çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var.
1: Hmm.
0: Halifesi var Kahire'de. Zayıf bir
1: evet.
0: şeyi var, duruşu var, habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor.
1: Hmm.
0: Haçlılar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin amcası. Genel Kurmay Başkanı
1: Şirko.
0: Görüyor.
1: Evet.
0: Şirko. Esedüddin Şirko. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: elbet,
0: diyorum.
1: Elbette elbette.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor. Çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor.
1: Hmm.
0: Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor.
1: Hmm.
0: Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1100

0: 1164. 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahattin'in babasına, 26 yaşında Selahattin. Diyor ki Selahattin'e söyle diyor, amcası Şirkuh'un yardımcısı olacak diyor. Şirkuh ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahattin olacak diyor. Peki diyor, geliyor diyor, Selahattin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onu ya, nasıl geçer ben adam babasına?
1: Ya, bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen. Evet. Ben yani kitaptan kopmak idama gitmek gibi oluyor. Aynen öyle. Sanki ata binerken sanki idama gidiyor gibi. Ama verilmiş bir emir var. Ama ata nasıl biniyor onu da söyleyeceğim. Öyle üzülür ki babası, gidiyor ya söyle şuna diyor ya amcasına. Esed-i Dine, Genelkurmay Başkanı. Söyle bak beni diyor şey yap, gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahattin diyor, şey yapacaksın, bu sultanın verdiği fermanı, karar diyor, geleceksin, ben şey gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor. Amcasına da. O zaman ikisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar, böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. Söylen o buraya gelsin diyor. Selahattin gidiyor şeyin yanına. Bak devlet terbiyesine bakın şimdi burada. Evet. Diyor ki Selahattin, İslam'ın durumu iyi değil, bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap, baş üstüne sultan. Tamam. Bitti.
1: Evet, bitti. Ama ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam. Buyurun. Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu doğru mu sizce?
0: Doğrudur. Fatimiler değil. Fatimilerden şey var. Şaver var. Vezir, evet. Şaver. O dağıtılıyor. Yani o saltanatını kaybediyor. Vezir değil artık, kaçarak geliyor. Ve diyor tamam. ki bakın vaziyet böyle. Haçlılar geldi. Yardım edin. Bana yardım edin ki ben de.
1: Ha, tamam. Ama o böyle ihanet, bir ayrıntı var değil mi?
0: Sonra ihanet ediyor. Onun da ayrı bir olayı var.
1: Evet, ona da geliriz.
0: Ona gelince.
1: Şaver. Biz oradan devam edelim. Evet. Şaver. Onu ben size hatırlatmış evet. oldum.
0: Şimdi ve ata, tarihçiler diyor ki ata binerken sanki infaz edilmeye gider gibiydi diyor. Çünkü kitaptan kopuyor.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olaydır evet. insanın. Yani artık kendi
1: kuşağını tahmin ediyorlar değil mi?
0: Biliyor. Neden?
1: Amcası ve babası.
0: Çünkü karar buradan Nurettin Mahmud Zengin'in kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahattin 10 yaşında ayakta dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
1: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
0: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir oyun var. Harp sporu. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmud Çevgan oynuyor. Kimle? Kimi yapıyor? Rakibi kim? Selahattin. Aralarında 20 yaş fark var. Ama onu da yanında tutuyor. Çevgan oyunu yani süratle giderken at birdenbire dur şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu oyunu ya şey hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Yani o Çevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
1: evet olağanüstü bir hayat hikayesi
0: zaten
1: var.
0: Zaten şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
1: Yo, giriyoruz.
0: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Bunları
1: tabii
0: bilince Selahaddin'i
1: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve
0: 26 yaşında tamam.
1: 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep, gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
0: Evet.
1: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
0: 6000 kişilik orduyla.
1: 6000 kişilik. Evet, oradan devam
0: ediyorlar. Kahire'ye doğru gidiyorlar.
1: Kahire'ye.
0: Ama ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
1: Evet, evet.
0: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar.

0: bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor, bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
1: Ya profesyonel asker değil. Asker değil. Değil
0: öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahattin kalkıyor, diyor ki bana bakın diyor, siz sultandan diyor şey aldık, emanet emir aldık diyor. Evet. Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi, imkan verdi, yola çıktık, her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor, hücum diyor, hemen bir anda durup dururken Selahattin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar, koca ordu darma duman oluyor. Müthiş bir olaydı.
1: Selahattin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
0: 6 bin kişi.
1: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
0: 50-60 binlik bir ordu.
1: Aman Allah'ım yani.
0: Ama hepsi derleme toplama. Evet. Bunu da Şaver görüyor. Evet. Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Lan imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişidir.
1: Bir kişi evet çok yani.
0: 6 kişiye karşı bir kişidir.
1: Gerçi tarihimiz bunlarla dolu da.
0: Doludur evet.
1: Dolu evet. Dolu. Bu da örneklerden biri.
0: Bu da bir tanesi.
1: Bu, evet şaşırtan bir örnek. Evet.
0: İlk münasebet bu. Şimdi ben
1: tekrar geriye niye döneceğiz?
0: Niye
1: ne var
0: döneceğim?
1: Orada?
0: Çünkü evet. Nasıl yetişti Selahattin? Ha, evet. Nasıl Selahattin oldu? 26 yaşına kadar nasıl Selahattin oldu? Onu kim yetiştirdi? Nurettin Mahmud Zengi yetiştirdi.
1: Evet.
0: Çünkü ve o da Nurettin Mahmud Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlarımız ya Rabbi dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir yani işte rızık, elbette rızık önemlidir de büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: çok
1: olsun.
0: Büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette.
0: Tabii.
1: Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahattin böyle bir adam yetiştiriyor Selahattin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi, Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahattin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahattin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi. Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var. Nurettin Mahmud Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahattin 6 yaşında da.
1: Evet henüz.
0: Evet, 6 yaşında. Şimdi Selahattin'in nasıl yetiştiğini de söyledik.
1: Elbette
0: bir Darül Hadis mezunu.
1: Evet evet evet.
0: Ha, Nurettin Mahmud Zengi'nin Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizam-ı Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. Ve tam bir kitabiyatçı ve müthiş çevik bir insan. İyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmud kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor, Urfa'yı alıyor. Ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu yani bu şey gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor. Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temaslı olan Nurettin Mahmud Zengi. Bu adam bir hafız, iki tam bir medrese adamı, üç gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var, bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var, aynen Selahattin'deki, Selahattin ondan almış. Üç ideali var: bir, İttihad-ı İslam, İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, Emirat var, bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var, 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden.
1: Evet.
0: Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. Üç, Letüftahinler Konstantiniyye. Üçüncü ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olay.
1: O çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii tabii, ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani şeyde düşünecek olursak, hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerat olduğunu düşünelim.
0: Evet. Evet.
1: Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek,
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi.
1: Ama gözümüzü sanırım bir,
0: evet,
1: ufka dikersek,
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım.
0: Evet.
1: Benzetmeyle. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Selahattin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahattin'in Varisi Kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

33.000 varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydun ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Raskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Halep Türkmenleri ili, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Halep'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murat'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ile oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ermeni illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim, devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

ileri gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkaderli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım dertlerimle. Yalnız kaldım, içimi döktüm.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Pfizer kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konzadlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verim.

Hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk. Saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüş

Milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 98.6 FM'de.
1: Kalınız.
2: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Çekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsenk amuş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola.

Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi, Cekke'den, Mecid Hasan.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, cangırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca anlaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, kele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

şimdi sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfra itilafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler'e İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

NATO'nun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kiss FM'de.
1: Hello.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.